Kapısı gibi 24 saat açık. Gönlümün cennet bahçeye kadar geniş. Acılarla yer bu sesidir diye sevişiriz. Ve yalnızlık sanatın ustasıyız. Çok şükür. Lokmadır, hükkadır, eyvallah ya serinliğimiz. Yormadık aklımızı samanlı ver balık için. Bilen bilir hangi bağlarda nasıl dedindiğimiz. Ruhumuzda gıda hüzünler toplamak için. Neşemizde ağlı ve fiyarımızda tüter gölgemiz. Halimizde bir yeşil kefen bezimizde hüzün. Sevince sevdamızda, susunca nazarımızda yanar. Şarabımız, keyfimiz, iki gözümüzde hüzün.